0: Hoşçakal.
1: Nefo, Alora Beach, Paşa, İtsayalı Kavak, bilmiyorum yani, Alaçatı'da Noche, Kali Beach, Bro Summer Garden,
2: valla.
1: Gacılar buna da sallamazsa artık, ben bilmiyorum Nefo, valla salın beni yani. Ha?